Si m'da di yo, Jean Jésus krasé komplo pou mwen. Yo, pa m kompran mwen. Pase Adam, si m'da di, Jean Jésus krasé se kèy pou nou. Yo, pa m kompran mwen. Amen. Wow, wow, wow. Si m'da di yo, Jean Jésus levé bandide. Yo, pa m kompran mwen. Woy, woy, woy, woy. Si m'da di yo, Jean Jésus passé avèm. Yo, pa m kompran mwen. An di alléluia.

Sere mi pa vle ale, li vle rete. Map kito. Mbrale. Amen. Wow. Kantik la vle travesse, menm senti mbon restriksyon.